0: 被土耳其认定为恐怖组织的叙利亚民主力量领导人阿布迪宣布解散组织并放弃自治政府后，被叙利亚过渡政府总统沙拉任命为总统顾问。土耳其外长费丹表示，希望用实际行动证明已改邪归正。土耳其专员分析，这一进程对土叙边界反恐问题有积极影响。
1: Yeniden kutuplaşmayı engelleyen ve birlikte uyumlu bir şekilde devam etmeyi sağlayan bir yapı bu. Ahmet Şahra'nın aslında SDG unsurlarını cezalandırmadı. Tam tersine SDG unsurlarını da yeni kurulan devlet içerisinde görmek istediğinin bir işareti. Çok kıymetli bir aksiyon bu aslında. Ama tabii ki Sayın Dışişleri Bakanımızın da belirttiği gibi soru işaretleri var mı? Var. 1,5 yıllık bir devlet her şey olabilir ve Amerika'nın ciddi anlamda desteğini çekmesiyle entegre olan bir SDG'den bahsediyoruz.
0: 专家同时分析，中东局势因霍尔木兹海峡被封变得更加复杂，对美国和欧洲国家能源供应方面造成巨大损失。所以，特朗普政府支持土耳其对叙利亚库尔德武装持有的态度，有利于保障在中东的利益。
1: Amerika Orta Doğu'da barış istiyor. Özellikle Türkiye'nin yakınındaki coğrafyada güvenli bir enerji ağı istiyor. Barışın olması. Burada ticaretin gelişmesi, uluslararası yolların buradan geçmesi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de önemli ticari aktörlerin işine geliyor. Dolayısıyla SDG, silahsız Türkiye, terörsüz Türkiye süreci ve Irak'ta da biliyorsunuz bir yapı, tek bir yapılanmaya gidilen bir sürece girdik. Bu üçü aslında Batı'nın da istediği, artık Orta Doğu'da istikrar istediği bir dönemin işareti.
0: 专家同时认为，虽然叙利亚库尔德武装组织解散是一个积极的一步，但是这并不意味着安全隐患已经彻底被消除。以色列为主的其他因素可能会阻挠进程的落实。凤凰卫视扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 下节回来还将关注到的是，特朗普宣布筹建美国太空学院，培养民用航天人才。墨西哥外长和美国外长会晤，关注打击贩毒和公民权益。